0: Abandi duceceke twumvesemfu
1: Nungoyaba mwana mutoya
2: Nungoyaba tumana muto azage
0: Kandi papa Nungoyaba

0: tigatereswe n'Imana nigaya no kwana muyaga mungu njo chef
1: 你开会你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就拉你就